0: devletin kumar çelişkisi. Çocuk yurdu cinsel istismar şüphesiyle kapatılıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel
0: devletin
1: kulaktan girer.
0: Kumar çelişkisi. Çocuk yurdu cinsel istismar şüphesiyle kapatılıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Mayıs Cuma. Almanya'da bugün gündem oldukça yoğun. Ekonomiden ulaşıma, sosyal tartışmalardan güvenlik ve iş dünyasına kadar birçok başlık öne çıkıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Ne demiştik? Devletin kumar çelişkisi. Lisanslı kumar bağımlılık yapmaz mı? Almanya'da yasa dışı kumar piyasasının hızla büyümesi hükümeti harekete geçirdi. Hükümetin uyuşturucu ve bağımlılık komiseri Hendrik Streck, kaçak kumarla mücadelede kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki verilmesi çağrısında bulundu. Ancak bu çıkış devletin kendi işlettiği milyarlarca euroluk yasal kumar sektörünü yeniden tartışmaya açtı. Alman yayın ağı RND'ye konuşan Seydoğlu siyasetçi Streck, yasa dışı kumarın toplum için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi. Toplumu temelden sarsma tehdidi taşıyan son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız diyen Streck, meselenin birkaç kaçak slot makinesinden ibaret olmadığını, bağımlı insanların üzerinden büyüyen organize suç ağlarına dönüştüğünü vurguladı. Streck'e göre suç şebekeleri mevcut yasal boşluklardan yararlanıyor. Özellikle bazı kaçak salonlarda kazançların makine yerine çalışanlar tarafından elden ödenmesi yasa dışı faaliyetlerin kanıtlanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle komiser polis ve denetim kurumlarının kaçak işletmeleri daha hızlı kapatabilmesi için yasal yetkilerin genişletilmesini istedi. Ancak Streck'in açıklamaları kamuoyunda başka bir tartışmayı da büyüttü. Devlet yasa dışı kumarı sert şekilde eleştirirken kendi işlettiği veya lisans verdiği kumar sistemleri neden aynı ölçüde sorgulanmıyor? Uzmanlar bir kumar oyununun yasal olmasının bağımlılık riskini ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Kumarın beyindeki ödül mekanizmasını etkileyerek insanları maddi ve psikolojik yıkıma sürükleyebildiği, bunun yalnızca yasa dışı platformlara özgü olmadığı vurgulanıyor. Eleştirmenlere göre devletin bir yandan kaçak kumarı toplumsal tehdit ilan ederken, diğer yandan televizyonlarda resmi lotarya reklamlarına izin vermesi ciddi bir çelişki yaratıyor. Özellikle devlet kontrolü kumar güvenlidir algısının toplum açısından yanıltıcı olduğu ifade ediliyor. Almanya'da eyaletler kamu şirketleri aracılığıyla Lotto, Sechs aus 49, Euro Checkpot ve çok sayıda resmi kumarhane işletiyor. Bu sistem sayesinde devlet her yıl milyarlarca euro vergi geliri elde ediyor. Bu durum ise temel bir soruyu gündeme getiriyor. Devlet gerçekten toplum sağlığını mı korumaya çalışıyor yoksa kendi gelir kaynaklarını mı savunuyor? Bağımlılık uzmanları ve bazı sivil toplum kuruluşları devletin hem kumar bağımlılığıyla mücadele programlarını finanse edip hem de kumar sektörünün en büyük aktörlerinden biri olmasını güvenilirlik sorunu olarak değerlendiriyor. Hükümet ve Almanya Kumar Otoritesi GGL ise mevcut sistemi savunuyor. Alman Kumar Anlaşması'na göre devletin amacı insanların kumar oynamasını tamamen engellemek değil. Bunu denetimli ve kayıtlı sistemlere yönlendirmek. Bu çerçevede bağımlılık takip sistemlerinin kullanıldığı resmi platformların daha güvenli olduğu savunuluyor. Bu tartışma büyürken ülkede işçi hakları ve ücret talepleri de sokakta karşılık buluyor. perakende sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine Verdi Sendikası bugün ülke çapında greve çıktı. Hessen'de bir dizi miting yapılması planlandı. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Dortmund'da mitingler düzenleniyor. HR'in haberine göre Kassel'de greve çıkan emekçiler sabah saatlerinde şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Frankfurt'ta Hauptbahçe'de yapılacak mitinge 700 emekçinin katılması bekleniyor. Greve çağrılanlar arasında Douglas, H&M, Zara, Primark, Rewe, Penny, HIT ve IKEA çalışanları da bulunuyor. Verdi müzakerecisi Schäuble çalışanların hissedilir bir ücret artışına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sendika aylık en az 250 euro zam talep ediyor. Pazartesi günü Hessen'de yaklaşık 240 bin çalışanı ilgilendiren ikinci müzakere turu yapılacak. Eylemler sürerken bu kez gündem demiryolu ulaşımına kayıyor. Kassel ile Bebra arasında tren seferleri yapılmayacak. Hat bu akşamdan itibaren 4 hafta boyunca bakım çalışmaları nedeniyle kapatılacak. HR muhabirinin aktardığına göre bölgesel trenlerin yerine artık otobüsler çalışacak. Bebra yönüne giden tren yerine otobüs seferleri yoğun saatlerde Kassel ana garından, diğer zamanlarda ise Wilhelmshöhe istasyonundan her 30 dakikada bir otobüs kalkacak. Bu durumdan Kassel-Melzungen arasındaki regio tram seferleri de etkilenecek. Bu hatta yolculuk edenlerin Eerdmünde Grifte durağında trenden inip otobüse aktarma yapması gerekecek. Ulaşımda yaşanan bu aksaklıkların yanı sıra Kassel'de çok daha hassas bir konu gündemde. Kassel'deki Lauterbach Çocuk ve Gençlik Yurdu cinsel istismar şüpheleri nedeniyle kapatılıyor. Kassel'de zihinsel ve ruhsal engelli çocuklara hizmet veren İnstitüt Lauterbach bünyesindeki yaşam alanları yıllardır süregelen ciddi sorunlar ve cinsel istismar şüpheleri nedeniyle Eylül sonunda kapatılıyor. Kurum yönetimi kararı stratejik yenilenme olarak duyursa da iç raporlar personel yetersizliği, kalite eksiklikleri ve cinsel istismar iddialarında hatalı süreç yönetimi gibi ağır bulgular içeriyor. Bir genç kız 2 yıl boyunca bir çalışan tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Ancak savcılık delil yetersizliği nedeniyle soruşturmayı kapattı. Aynı çalışan mağdura gönderdiği uygunsuz bir sesli mesaj nedeniyle 1500 euroluk bir ceza aldı. Kurumda geçmiş yıllarda da benzer vakalar yaşandığı açıklandı. Yetkililer yapısal sorunların giderilememesi ve artan hukuki süreçler nedeniyle yaşam alanlarının artık sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Şehirde tartışmalar sürerken kültürel tarafta daha pozitif bir gündem öne çıkıyor. Kassel'de her yıl Mayıs ayında kutlanan Uluslararası Müzeler Günü bu yıl 17 Mayıs Pazar günü ücretsiz etkinliklerle gerçekleştirilecek. Kentteki birçok müze, özel sergiler, rehberli turlar ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğe katılan kurumlar arasında Greenwald, Hessische Landesmuseum, Schloss Wilhelmshöhe, Neue Galerie, Naturkunde Museum ve daha birçok önemli müze bulunuyor. Amaç şehrin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak. Kültür ve şehir hayatı konuşulurken Almanya'nın sanayi cephesinden ise alarm sesleri geliyor. Almanya'da sanayide yaşanan kriz derinleşirken çelik sektöründen dikkat çeken bir uyarı geldi. Yaklaşık 6 bin çalışanı bulunan GMH Grup ve Yönetim Kurulu üyesi Anne Maria Grossman mevcut politikaların sanayiyi ve istihdamı ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Grossman'a göre Almanya'da her ay yaklaşık 10 bin sanayi işi kayboluyor ve bu işler geri gelmiyor. Çelik sektörünün otomotiv, enerji ve savunma sanayi için temel üretim alanlarından biri olduğunu belirten Grossman, ülkenin güçlü sanayi altyapısının giderek zayıfladığını ifade etti. Bilt'in haberine göre en büyük sorunlardan biri olarak enerji fiyatlarını gösteren Grossman, elektrik ve gaz maliyetlerinin öngörülemez hale geldiğini söyledi. Ayrıca işçiler arasında siyasete yönelik öfkenin arttığını da söyleyen Grossman, birçok işçinin artık merkez partiler tarafından temsil edilmediğini hissettiğini ifade etti. Çelik sektöründen gelen açıklamalar Almanya'nın sanayi yapısındaki krizi yeniden gündeme taşıdı. Tüm bu başlıklar ülkenin farklı alanlarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini gösteriyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Almanya yolları bükülü gider. Sırma saçlar bele dökülür gider. Yakın yol değil ki gidem getirem. Ömrüm ardın sıra sökülür gider. Almanya'ya giden işçilerden mi gözünüzün önüne nasıl bir görüntü geliyor? Ama ilk Almanya yolcuları arasında kadınlar da vardı. 1961'de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan anlaşma, görünürde emek göçünü başlatırken toplumsal yapıya etkileriyle katı törelerin gevşemesine de kısmen vesile olacaktı. Başını pencereden uzatması bile yasaklanan ya da kendi mahallesinin dışına hiç çıkmayan sırma saçlı Emineleri, Hatice'leri Almanya yollarına salan ekonomik gereklilikti. Töreler hiç değilse bir süreliğine yenilecekti. 1961'de Almanya'ya ilk giden işçiler içinde 430 kadın vardı. O günün koşullarında hiç de azımsanacak bir rakam değil. 1962 yılında 1273'e yükseldi Almanya'ya giden göçmen kadın işçi sayısı. 1963'te 2977'ye. 1971'e gelindiğinde bu rakam 91.365 oldu. Kendi içinde muazzam bir artıştı ama aslında Almanya taleplerinin altında kalıyordu. Kadın işçi arayan fabrikalara ilk girenler bu nedenle daha çok Yunan ve Yugoslav işçi kadınlar oldu. Türk kadın ve erkek işçiler arasındaki orantısızlık ancak ailelerin birleşmeye başladığı 1970'li yıllardan itibaren birbirine yaklaşmaya başladı. Ama o zamana kadar evli olup da Almanya'da tek başına yaşayan kadın işçiler arasında en büyük grubu Türk kadınlar oluşturuyordu. Evli ya da bekar, kadın olmak Türkiye'de ne kadar zorsa Almanya'da ondan da zordu. Bir yanda hiçbir şeyin dilini çözemedikleri o yabancı kültürün içinde derin yalnızlık, diğer yanda memleketteki kadar yoğun ahlak baskısı. Onlar kadın oldukları için Almanya'ya iki kat yabancıydılar. Ayşe, Meral, Semra, tutsaksın kuş gibi kafeste. Kurtulup özgürlüğü yakalamak istiyorsun. Sevdiklerine kavuşmayı. İkinci memleketin Almanya sana omuz çeviriyor. Neyle ısınacaksın ki? Sadece gözyaşların var. Ayşe, Semra, Meral. Cem Karaca seslendiriyor.

Şimdi Almanya'daki kadın işçilerimizin Almanya türkülerindeki yerine geliyoruz. Almanya türkülerinin sözleri ya sözlü edebiyatta olduğu gibi anonim ya da halk edebiyatının aşıklar kolunun bir uzantısı. Söz yazarlarının cinsiyetine bakıldığında erkekler lehine büyük bir fark var. Ali Osman Öztürk'ün Almanya türküleri başlığı altında göçün ilk dönemleri özelinde incelediği 115 Almanya türküsünde kadın söz yazarlarının Aşık Şahtuna ve Yüksel Özkasap'la sınırlı kaldığı görülüyor. Benzer durum, fark bu denli çok olmamakla birlikte, türkülerin yorumunda da var. Erkek yorumcuların sayısı daha fazla. Söz yazarlığında ve yorumda sayı erkeklerden yana ağır basınca, bunun türkü kişilerine yani türkü metninde konuşan kişilere yansıması da doğru orantılı. İlk dönemlerin türküleri büyük çoğunlukla Almanya'daki Türk erkek işçilerden söz eder. Ama az da olsa kadınları anlatan türküler de var. Yüksel Özkasap bir türküsünde mutsuzluğundan ötürü geri dönmek isteyen ama muhtemelen bir yıllık kontratını feshedemediği için tüm gemileri yakmaya kocasının desteğini bekleyen bir kadını anlatıyor. Almanya'da neler çektim Mehmet'im, dertlerimi hiç kimseye demedim. Birkaç gündür bir lokmacık yemedim, hasta oldum yatıyorum Mehmet'im. Çok ağladım gözyaşımı silmedim, Almanya'da bir gün olsun gülmedim. Döneceğim artık ana vatana, senden haber bekliyorum Mehmet'im. Gonca'nın seslendirdiği bir başka Mehmet türküsü ise çok hayaller eden, her güçlüğü yeneceğim diyen bir başka kadını anlatıyor. Türkünün söz yazarı belli değil.

Söz ve müziği Ali Ercan'a ait, Zeynep'in Almanya mektubunda ise Türkiye'deki erkek Almanya'daki eşine sesleniyor ve açıkça söyleyemese de karısının para kazanmak için uzaklara gidişini içine sindiremeyen bir erkeğin ruh halini yansıtıyor. Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttu. Ayşe'nin Fatma'nın boynunu büktü. 6 aylık Ahmet'ini nasıl unuttu? Yavan ekmek yiyelim Zeynep'im. Zeynep'im sen gideli 2 yıl oldu. Kuşa süt nasip olsa anadan olurdu. 6 aylık Ahmet'im anneden oldu. Seninle kavlimiz böyle miydi Zeynep'im? Almanya türküleri içinde erkek söz yazarlarının kadınları eleştirmek için yazdıkları pek çok eser var. Köln'ü aşık Metin Türköz'ün yolunu kaybeden bir Türk kadınını anlatan ve işçilerimizin büyük tepkisini toplayan bir Alman filminin ardından yazdığı Şirin'in Düğünü türkü serisi buna örnek. Türköz bir başka türküsünde de "Sen gelince Alaman'a, bir avrat ne oldu sana? Nasıl da uydun zamana, vay başıma, vay başıma" diyor. Bu erkek bakış açılı gelenekçi türküler içinde kadın ağzından yazılmış olanlar da var. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün yazarı belli değil ama sözlerdeki ironi, bu türkünün o yıllarda hayli baskı altında olan kadınlarca yazılma olasılığının az olduğunu düşündürtüyor. Fakat anonim denizine atılan muzip bir kadın türküsü de olabilir. Karar sizin. Leyla Esen seslendiriyor. Osman'ım.

Mayıs'ta akşama kadar Almanca öğreniyorum. Aman aman Can Osman'ım, affeyle benim suçlarım.

0: İlk Almanya türkülerinde bir de sarı kızlar vardı. Ya da ne mektubun gelir ne de selamın diyen sıla kadınları. Almanya türküleri onları yaratanları anlatmaya devam edecek haftaya. Dinlediğiniz bu bölümün tekrarı ise yarın Türkiye saatiyle 14.20, Cuma 10.40 ve Cumartesi günü 21.35'te.
1: Almanya'daki Türkiye'nin müziği.

0: devletin kumar çelişkisi. Çocuk yurdu cinsel istismar şüphesiyle kapatılıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Mayıs Cuma. Almanya'da bugün gündem oldukça yoğun. Ekonomiden ulaşıma, sosyal tartışmalardan güvenlik ve iş dünyasına kadar birçok başlık öne çıkıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Ne demiştik? Devletin kumar çelişkisi. Lisanslı kumar bağımlılık yapmaz mı? Almanya'da yasa dışı kumar piyasasının hızla büyümesi hükümeti harekete geçirdi. Hükümetin uyuşturucu ve bağımlılık komiseri Hendrik Streck, kaçak kumarla mücadelede kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki verilmesi çağrısında bulundu. Ancak bu çıkış devletin kendi işlettiği milyarlarca euroluk yasal kumar sektörünü yeniden tartışmaya açtı. Alman yayın ağı RND'ye konuşan Seydoğlu siyasetçi Streck, yasa dışı kumarın toplum için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi. Toplumu temelden sarsma tehdidi taşıyan son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız diyen Streck, meselenin birkaç kaçak slot makinesinden ibaret olmadığını, bağımlı insanların üzerinden büyüyen organize suç ağlarına dönüştüğünü vurguladı. Streck'e göre suç şebekeleri mevcut yasal boşluklardan yararlanıyor. Özellikle bazı kaçak salonlarda kazançların makine yerine çalışanlar tarafından elden ödenmesi yasa dışı faaliyetlerin kanıtlanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle komiser polis ve denetim kurumlarının kaçak işletmeleri daha hızlı kapatabilmesi için yasal yetkilerin genişletilmesini istedi. Ancak Streck'in açıklamaları kamuoyunda başka bir tartışmayı da büyüttü. Devlet yasa dışı kumarı sert şekilde eleştirirken kendi işlettiği veya lisans verdiği kumar sistemleri neden aynı ölçüde sorgulanmıyor? Uzmanlar bir kumar oyununun yasal olmasının bağımlılık riskini ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Kumarın beyindeki ödül mekanizmasını etkileyerek insanları maddi ve psikolojik yıkıma sürükleyebildiği, bunun yalnızca yasa dışı platformlara özgü olmadığı vurgulanıyor. Eleştirmenlere göre devletin bir yandan kaçak kumarı toplumsal tehdit ilan ederken, diğer yandan televizyonlarda resmi lotarya reklamlarına izin vermesi ciddi bir çelişki yaratıyor. Özellikle devlet kontrolü kumar güvenlidir algısının toplum açısından yanıltıcı olduğu ifade ediliyor. Almanya'da eyaletler kamu şirketleri aracılığıyla Lotto, Sechs aus 49, Eurojackpot ve çok sayıda resmi kumarhane işletiyor. Bu sistem sayesinde devlet her yıl milyarlarca euro vergi geliri elde ediyor. Bu durum ise temel bir soruyu gündeme getiriyor. Devlet gerçekten toplum sağlığını mı korumaya çalışıyor yoksa kendi gelir kaynaklarını mı savunuyor? Bağımlılık uzmanları ve bazı sivil toplum kuruluşları devletin hem kumar bağımlılığıyla mücadele programlarını finanse edip hem de kumar sektörünün en büyük aktörlerinden biri olmasını güvenilirlik sorunu olarak değerlendiriyor. Hükümet ve Almanya Kumar Otoritesi GGL ise mevcut sistemi savunuyor. Alman Kumar Anlaşması'na göre devletin amacı insanların kumar oynamasını tamamen engellemek değil, bunu denetimli ve kayıtlı sistemlere yönlendirmek. Bu çerçevede bağımlılık takip sistemlerinin kullanıldığı resmi platformların daha güvenli olduğu savunuluyor. Bu tartışma büyürken ülkede işçi hakları ve ücret talepleri de sokakta karşılık buluyor. Perakende sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine Verdi Sendikası bugün ülke çapında greve çıktı. Hessen'de bir dizi miting yapılması planlandı. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Dortmund'da mitingler düzenleniyor. HR'in haberine göre Kassel'de greve çıkan emekçiler sabah saatlerinde şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Frankfurt'ta Hauptbahçe'de yapılacak mitinge 700 emekçinin katılması bekleniyor. Greve çağrılanlar arasında Douglas, H&M, Zara, Primark, Rewe, Penny, HIT ve IKEA çalışanları da bulunuyor. Verdi müzakerecisi Schäuble çalışanların hissedilir bir ücret artışına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sendika aylık en az 250 euro zam talep ediyor. Pazartesi günü Hessen'de yaklaşık 240 bin çalışanı ilgilendiren ikinci müzakere turu yapılacak. Eylemler sürerken bu kez gündem demiryolu ulaşımına kayıyor. Kassel ile Bebra arasında tren seferleri yapılmayacak. Hat bu akşamdan itibaren 4 hafta boyunca bakım çalışmaları nedeniyle kapatılacak. HR muhabirinin aktardığına göre bölgesel trenlerin yerine artık otobüsler çalışacak. Bebra yönüne giden tren yerine otobüs seferleri yoğun saatlerde Kassel ana garından, diğer zamanlarda ise Wilhelmshöhe istasyonundan her 30 dakikada bir otobüs kalkacak. Bu durumdan Kassel-Melzungen arasındaki regio tram seferleri de etkilenecek. Bu hatta yolculuk edenlerin Eerdemünde Grifte durağında trenden inip otobüse aktarma yapması gerekecek. Ulaşımda yaşanan bu aksaklıkların yanı sıra Kassel'de çok daha hassas bir konu gündemde. Kassel'deki Lauterbach Çocuk ve Gençlik Yurdu cinsel istismar şüpheleri nedeniyle kapatılıyor. Kassel'de zihinsel ve ruhsal engelli çocuklara hizmet veren İnstitüt Lauterbach bünyesindeki yaşam alanları yıllardır süregelen ciddi sorunlar ve cinsel istismar şüpheleri nedeniyle Eylül sonunda kapatılıyor. Kurum yönetimi kararı stratejik yenilenme olarak duyursa da iç raporlar personel yetersizliği, kalite eksiklikleri ve cinsel istismar iddialarında hatalı süreç yönetimi gibi ağır bulgular içeriyor. Bir genç kız 2 yıl boyunca bir çalışan tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Ancak savcılık delil yetersizliği nedeniyle soruşturmayı kapattı. Aynı çalışan mağdura gönderdiği uygunsuz bir sesli mesaj nedeniyle 1500 euroluk bir ceza aldı. Kurumda geçmiş yıllarda da benzer vakalar yaşandığı açıklandı. Yetkililer yapısal sorunların giderilememesi ve artan hukuki süreçler nedeniyle yaşam alanlarının artık sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Şehirde tartışmalar sürerken kültürel tarafta daha pozitif bir gündem öne çıkıyor. Kassel'de her yıl Mayıs ayında kutlanan Uluslararası Müzeler Günü bu yıl 17 Mayıs Pazar günü ücretsiz etkinliklerle gerçekleştirilecek. Kentteki birçok müze, özel sergiler, rehberli turlar ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğe katılan kurumlar arasında Greenwald, Hessische Landesmuseum, Schloss Wilhelmshöhe, Neue Galerie, Naturkunde Museum ve daha birçok önemli müze bulunuyor. Amaç şehrin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak. Kültür ve şehir hayatı konuşulurken Almanya'nın sanayi cephesinden ise alarm sesleri geliyor. Almanya'da sanayide yaşanan kriz derinleşirken çelik sektöründen dikkat çeken bir uyarı geldi. Yaklaşık 6 bin çalışanı bulunan GMH Grup ve Yönetim Kurulu üyesi Anne Maria Grossman mevcut politikaların sanayiyi ve istihdamı ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Grossman'a göre Almanya'da her ay yaklaşık 10 bin sanayi işi kayboluyor ve bu işler geri gelmiyor. Çelik sektörünün otomotiv, enerji ve savunma sanayi için temel üretim alanlarından biri olduğunu belirten Grossman, ülkenin güçlü sanayi altyapısının giderek zayıfladığını ifade etti. Bilt'in haberine göre en büyük sorunlardan biri olarak enerji fiyatlarını gösteren Crossman, elektrik ve gaz maliyetlerinin öngörülemez hale geldiğini söyledi. Ayrıca işçiler arasında siyasete yönelik öfkenin arttığını da söyleyen Crossman, birçok işçinin artık merkez partiler tarafından temsil edilmediğini hissettiğini ifade etti. Çelik sektöründen gelen açıklamalar Almanya'nın sanayi yapısındaki krizi yeniden gündeme taşıdı. Tüm bu başlıklar ülkenin farklı alanlarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini gösteriyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.